Seni boysam hasimni Haynik venit kalp Urimşi bey seni boysam hasimni Kulli nazra şeyfa arama Hale ulti marra sebep rızama Kulli nazra şeyfa arama Hale ulti marra sebep rızama Ahtar şebep